0: yer içmişem badey, bilmirem sevda hardadır.
1: Ağzınıza
0: sağlık. Sıra gelen mektep uçağı, anam uçağı, uçağı.